0: Bayazıt.
1: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler. Kuru fasulyeler, pilavlar. Sakın. Şifa niyetine çorbalar. Sağında yumurtalar. Nar gibi kızarmış tavuklar. Derya kuzusu balıklar. Envai çeşit peynirler. Çıtır çıtır ekmekler. Taze sebzeler, meyveler. Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
2: Gördünüz değil ama kararında değil. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
3: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Mehmetçikler vardı. Bir elleri yürekte, bir elleri tetikte, kar bütün gece omuzlarına yağdı. Bir adım ötede, gözlerinin ucunda Ayşeler, Fatmalar bembeyazdı.
1: Kar bütün gece düşlerine yağdı. Yoldaki mektuplarında, duvarlardaki sararmış resimlerinde hepsi sağdı. Bitsin artık bu özlem. Gönder ağrıda. Gönder benim yiğidime. Gönder artık.

0: Radio Dobayazıt.
1: Her gün gelip geçerken seni görürüm. İstesem de istemesem de gözlerim seni arar. Bu hasret bitsin derim içimden. Seni nasıl sevdiğimi bir bilebilsen, ah bilebilsen.

Bütün dileklerim yalnızca sana. Yazdığım tüm sözler, şiirler sana. Gönlümü, kalbimi vermişim sana. Başka ne yapayım sevgilim sana? Sen uzaklardasın, ben dar odamda. Sensizlik şarkısı dudaklarımda. Anlamadın beni anlamasan da. Ne olursa olsun darılmam sana. İsmin şarkı olmuş dudaklarımda. Başka ne diyeyim sevgilim sana? Bu büyük aşkıma, duygularıma, sana duyduğum şarkılarıma, cevap gelmese de çağrılarıma, bir ömür sürecek bu sevgim sana.

Sevdam hüzündü, korkuydu, gözyaşıydı. Kıskanmaktı, özlemekti. Ve varlığımı hiç bilmekti. Benim sevdam helaldi ana sütü kadar. Ölümü göze almak, düşünmekti yaralı ceylanı. Sevmekti her şeyi, iyisiyle, kötüsüyle.

0: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
3: Gönüllere dokunan türküler.

şiirlerim suskun oldu yar. Boynu bükük kaldı türkülerimin. Sen giderken tek başına türküleri alkışlamayı öğrettin. Adı olmayan duyguları tattırmayı. Olsun yar, bırak da böyle olsun. En işsiz atan türkülerimde, en işsiz atan cümlelerimde sazımda olmayan bir perdeyi buldum. Ve ona senin adını verdim.

0: kendimi bildim bileli fazla kilolarım var. Ancak son zamanlarda daha sık susayıp acıkır oldum. İnanır mısınız bir o kadar da halsizim. Eşim de kaygılanıyor tabii. Gözün dönüyor, çok iyi piçiyorsun, hiç hareket etmiyorsun diyor. Gözün dönüyor demişken bulanık da görür oldum her yeri. Bir de çok sık tuvalete gidiyorum. Uykularım zehir oldu bu yüzden.
1: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, daha çok erişkinlerde görülen, fazla kilonun ve hareketsizliğin önemli rol oynadığı bir hastalıktır. Genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşlanmayla sıklığı artar. Diyabette tanı konması gecikirse, kalp hastalıkları başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siz de diyabet olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden bir hekime başvurun.
2: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
3: İkinci el değil mi bu?
2: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci.
3: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
2: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
4: Peki değişen parçası var mı?
2: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
3: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
2: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
4: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
2: Yoo.
5: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
2: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan nerede?
6: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
7: Bu mu?
8: Bu mu?

var benim bu çocuk hallerimde. Yeldeyse yüreğime, meltemdeyse tenime, cam kırıklarım var benim bu çocuk hallerimde.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: Kürtçe müzik. Kürtçe müziğin en iyi ve en yenileri.
1: Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

Herkese hoş gelmiş. Yeni bir güne başladık. Yeni bir gün, yeni bir saatten herkese merhabalar diyelim. Kimler bizlere eşlik ediyorsa çok acil bir şekilde görmemiz lazım. Görelim bakalım kimler var.

Herkese hoş gelmiş. Yeni bir güne başladık. Yeni bir gün, yeni bir saatten herkese merhabalar diyelim. Kimler bizlere eşlik ediyorsa çok acil bir şekilde görmemiz lazım. Görelim bakalım kimler var. Hatırlatayım, oradan da mesajlarınızı bekliyoruz efendim.

Herkese hoş gelmiş. Yeni bir güne başladık. Yeni bir gün, yeni bir saatten herkese merhabalar diyelim. Kimler bizlere eşlik ediyorsa çok acil bir şekilde görmemiz lazım. Görelim bakalım kimler var. Hatırlatayım, oradan da mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Heh, şöyle efendim, pankreas kanserine yönelik bir ilaca daha onay verilmiş. Ama önümüzdeki günlerde çok hani kanserle ilgili ciddi gelişmeler var. İyi gelişmeler, ama onu söyleyelim. Umarım bu illetlerden kurtuluruz. Evet, bir önemli haber daha, bence çok önemli bir haber. Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'ne yükselmiş. Tebrik ediyoruz ve kutluyoruz Fenerbahçe'yi. Aylar biter, yıllar biter, günler biter, dertler bitmez Mahsuni. Bütün dağlar sümbül kokar. Sidar ve Lavin aramızda, hoş gelmişler.

Bakalım başka kimler var? Kimler bize eşlik ediyor? Abi hani dedin sıcaklar bitecek. Vallahi daha da pişiyoruz demiş. Vallahi ben bende de öyle ama inşallah ya. Cuma günü diyorlar. İnşallah cuma gününden sonra biter yani. Melek Hanım hoş gelmiş. Melek Hanım da aramızda. Hoş gelmişler. Zinet Hanım hoş geldiniz. Zinet Hanım da aramızda. Emojilerle bize merhabalar diyor.

Ramazan Bey diyor ki Mazlum Bey diyor Fenerbahçe için maşallah diyelim diyor. Her sene diyor başlangıçta böyle iyi gidiyor. Sonra işte diyor oyunlarda şampiyonluk kupası hepsini kaybediyor demiş. Valla öyle bizim böyle bir durumumuz var ama hatta ikinciliği bile bulamıyor. Maşallah deyin, maşallah diyelim. Fenerbahçe'ye devamı gelir inşallah diyelim. Evet, bu yıl Fenerbahçe'den umutluyuz efendim. Bu yıl Fenerbahçe coşturacak diye tahmin ediyoruz. Abi senin tarafsızlığın nerede kalmış diyor. Ben Fenerbahçeliyim vallahi yani yalan yok. Evet şöyle bakalım. Bakalım başka.

Efendim bir araya gidiyoruz, aradan sonra geliyoruz ve devam ediyoruz. Çünkü güzel mesajlar var, şarkılar istenmiş. Hepsini görüyorum. Bakalım kimler neler yazmışlar. Hepsini tek tek okuyacağım. Sizler hala yazmadıysanız yazabilirsiniz.

Çünkü birazdan insanlar toplanacak ve toplandıklarında sizin mesajlarınız daha geç okunacak. Hazır buradaysınız, hemen yazın, görelim. Çünkü daha sonra zor oluyor. Çok zor oluyor. Yani saat 10.30'dan sonra mesajlara yetişemiyoruz. Onu da söylemiş olalım. Peki, o zaman ne yapıyoruz? Güzel bir şarkıyla başlangıç yapıyoruz. Sizler için güzel bir şarkı bulduk. Bence güzel şarkıdır. Öyle tahmin ediyoruz ve öyle düşünüyoruz. O zaman buyurun dinleyelim. Elif Abalı, Meyrol.

0: kardeşim.
1: Evet, başlıyoruz artık sırayla mesajları okuyalım. Hadi bismillah diyelim. Bakalım ilk mesajlardan kimler neler yazdıysa sırayla okuyacağız. Evet, şöyle şu mesajı bir halledersek okunmadı olarak işaretleyelim. Çünkü bazı mesajları okuyoruz, açıyoruz, sonra okunmadı olarak işaretliyoruz ki karışmasın. Böyle de bir şey yapıyoruz. Peki. Oo, bu ne? Bir mesaj... Dinleyicimiz nasıl bir uzun mesaj atmış? Kaydır kaydır bitiremedim vallahi. O zaman sizin mesajı şimdi okumayacağım. Aradan sonra okuyacağım. Şimdi şöyle yapalım. Evet, Sevda Hanım'la başlayacağız o zaman. Bakalım Sevda Hanım ne demiş. Şöyle açıyoruz mesajı. Sevda Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, teşekkür ederiz. Nurullah Demirci'den Tenabinim şarkısını Ferhat'ım için istiyorum demiş. Çok teşekkür ederim demiş ve iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. O zaman şarkınızı birazdan çalacağız diyelim. Ama öncesinde İdo Tatlıses babasının şarkısını söylemiş.

Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bir bakalım. Leyla Hanım'a geldik. Sıra Leyla Hanım'a gelmiş. Hemen bakalım. Leyla Hanım ne demiş bizlere? Mesajını okuyalım hemen şöyle. Saatlerimiz 10-15 oldu bile. Evet, Leyla Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, iyi yayınlar dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Özgür günlerimize bir adım daha yaklaşmak dileğiyle demiş. Bu şarkı canım eşim, bu arada özgür günlerimize dedi, eşi için söylüyor. Canım eşim diyor, Baran Çelik için diyor. Bu şarkıyı istiyorum. Şahe Bedo'dan Dıl Hey diye parçasını armağan etmek istiyorum demiş. Çalarsanız çok sevinirim demiş. O zaman biz de çalalım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki, o zaman ne yapıyoruz? Şahe Bedo diyoruz. Hemen sonrasında buradayız.

Devam edelim. Tam da söylediğim gibi oldu. Şu an saatler 10.30'a yaklaşırken insanlar yazmaya başladılar. Artık bu saatten sonra yazanlara geçmiş olsun. Yetiştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Teşekkür ederim demiş Leyla Hanım. Biz teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, devam edelim. Dinleyicimiz diyor ki günaydın Mazlum Bey, bir konuya değinmek istiyorum demiş. Bu sürekli gündemde ama diyor. Bakalım fakat diyor bir çözüm olmadı diyor. Kendisi uzun bir mesaj göndermiş ve diyor ki hastanede diyor yetersiz sağlık personelinden şikayetçi aslında. Nüfusu fazla olan bir ilçede bir veya iki doktor tüm hastalara bakıyor. Bu yetersiz diyor kendisi. Evet, hastaneye gitmek istemediğini, çoğu zaman gerek olmadığı sürece genelde aile hekimine gitmek durumunda kaldığını söylüyor. Doktorların çok yetersiz olduğundan bahsetmiş. Onun dışında diyor, acile gidiyoruz diyor. Acilde de bazen diyor hani zor, çok zor durumda bizi alıyorlar. Acildeki durum da ayrı bir şey diyor. Ramazan'daki pide kuyruğu kadar diyor. Kuyruk oluyor acilde diyor. Gerçekten zor. Vallahi hastaneye Allah kimseyi düşürmesin ama çok sıkıntı. Ben sizden diyor Spanhalat'tan Ferre diyor isyan şarkısını istiyorum. Bu parça istiyorum demiş. Çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim demişsiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Şarkı listeye alındı. Birazdan gelecek diyelim. Peki o zaman şöyle yapalım. Bir mesaj daha mı okuyacağız acaba? Bir mesaj daha okusak ne olur? Okuyabilir miyiz? Okuyalım hadi. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Lavin ve Sidar okuyoruz. Lavin ve Sidar ne demişler? Hemen açıyoruz mesajlarını ve okuyoruz. Günaydın Mazlum abi demişler. Günaydın. Mazlum abi, Selçuk Balcı'dan Ağla Yüreğim Ağla şarkısını istiyoruz demişler. Dinleyen herkese de gelsin demişler. Peki o zaman şarkınızı listeye aldım bile. Birazdan sıranız geldiğinde gelecek ve size armağan edeceğim.

Hemen devam edelim. Kaldığımız yerden bakalım başka neler denilmiş bizlere. Onlara da hemen bakalım. Bir güzel şarkı dinleyeceğiz. Casual Beats ve Önder Bakan, Ayhan Bakan düeti Amara şarkısını dinleyelim. Hemen sonrasında buradayız. Güzel bir şarkıdır. Bizi dinleyen ancak şarkı istemeyecek olan herkese armağan edelim. Sonrasında burada sizlerle birlikte devam edeceğiz. Bu arada dediğim gibi bu konuda yani şarkı isteyenler WhatsApp'tan veya Instagram'dan yazabilirsiniz. WhatsApp, Instagram hesaplarımızı da hatırlatalım, sonra araya gidelim. 0472 312 3007 0472 312 3007 diyelim. Instagram Radyo Doğu Bayezid. Evet, Instagram'da da Radyo Doğu Bayezid hesabından yazabilirsiniz. Peki, yeni aramıza gelen Ramazan Bey, hoş geldiniz. Mesajınızı gördüm, birazdan okuyacağım. Teşekkürler.

Herkesin. Ben Ramazan demiş, uzun zamandır sizleri dinliyorum ama diyor ilk defa istek isteyecektim diyor. Ne güzel, aramıza hoş geldiniz. Bizi uzun süre dinlemek değil aslında, mesaj gönderenler aslında aramızda oluyor. Aramıza hoş geldiniz diyelim Ramazan Bey. Ara sıra bizi yoklayın, bize yazın. Seyda Periçek'ten Berho şarkısını çalar mısınız demiş. Çalarız eğer varsa, seve seve de çalarız tabii ki. Evet, bir bakalım, inşallah vardır. Yoksa da sizden başka güzel bir şarkı isteyeceğiz, öyle yapacağız. Peki, güzel mesajlar geliyor, yeni insanlar geliyorlar, görüyorum hepinizi, hoş geldiniz ve bir mesaj daha okuyalım, sonra araya gideceğiz. Saatler 10.35 oldu bile, hemen bakıyorum. Rojbaş Manzum abi demiş, Rojbaş diyelim. Mem Ararat'tan bir parça çalar mısınız diyor. Çalarız tabii ki. Birazdan çok güzel bir memarar şarkısı da çalacağız diyelim. Ama öncesinde Ferhat Aksöz'e ablasından şarkı gidiyor.

Evet, evet, evet, evet. Bakalım Ramazan Bey dedik aramıza gelmiş. Ne demiş hemen bakalım. Diyor ki selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Hayırlı işleriniz olsun demiş. İnşallah hepimiz.

0: Efendim Ramazan Bey'e seslenelim. Maalesef Berho şarkısını bulamadık, listemizde bulunmuyor. Dilerseniz başka bir şarkı isteyebilirsiniz. Varsa seve seve göndeririz. Evet, Alev Hanım diyor ki iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Nasılsınız, iyisiniz umarım diyor. İyiyiz umarım, sizler de iyisiniz. Sizden diyor Feryat parçasını abim Cumali Güven için istiyorum. Hangi yani Feryat şarkısını kim söylüyor onu şey yaparsanız. Onu çok seviyorum demiş. İnşallah en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle demiş. Bu arada ben niye bu mesajı okudum önden biliyor musunuz? Dün Muhammed'in gönderdiği ses kaydını dinletmeyi unutmuşum ya. Vallahi onu dün aklımdaydı, o yüzden şimdi dinleteceğim. Muhammed burada mı bilmiyorum. Muhammed burada mısın?
1: Mazlum abi günaydın. Bana şarkı gönderdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.
0: Eyvallah Muhammed, teşekkür ediyoruz. Dün mesajını okutmayı dinletmeyi unutmuştum, kusura bakmasın. Bu sefer şey yapabildik unutmadan. Bir de Alev Hanım, dediğim gibi o şarkıyı kim söylüyor tam olarak, Feryat şarkısı nedir nasıl bir şey bilmiyorum ama acaba bu Sipan Halat'ın yeni şarkısı Feryat'tan mı bahsediyor, Feryat'ı isyandan mı bahsediyorsunuz? Eğer oysa zaten hemen şimdi çalacağız. Evet, o zaman ne yapıyoruz, dinleyelim şarkımızı. Dediğim gibi Ramazan Bey'in maalesef şarkısını bulamadık, bir de şansa ilk defa da istiyor. Keşke çalabilseydik ama bulamadık maalesef ki.

0: Evet, bu şarkıyı Alev Hanım'ın abisi Cumali Bey'e de göndermiş olduk. Alev Hanım istemiş olduğu şarkıydı. Peki hemen bakalım. Telefon numarasının sonu 58 olan dinleyicimiz günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Osman hocamız günaydın kardeşim demiş. Mazlum kardeşim günaydın demiş. Günaydın Osman hocam. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Ondan sonra şansımız yaver gitmedi abi diyor. Vallahi Ramazan Bey öyle şansınız yok. Bugün kendinize dikkat edin. istediğiniz şarkı çıkmadı demek ki şansı bugün sizden yana değilmiş. Evet, Sipan Halat demiş Alev Hanım ve Alev Hanım'ın oğlu Muhammed bize birkaç şey yazmış. Bir bakayım demiş daha doğrusu.
1: Abi kuşlara bakma, şarkısını açsana.
0: Açarım.
1: Şimdi şişten. Ramazan abi ben seni çok seviyorum. Ben seni dinlediğimde çok mutlu oluyorum.
0: Ben de seni seviyorum Muhammed.
1: Ramazan abi ben 3 gün sonra doğu beyazda geleceğim. Eşini görmeye geleceğim.
0: Aa tamam. Muhammed o zaman seni bekliyorum. Bak 2 gün sonra geliyormuş. Geldiğinde lütfen gelsin oturalım Muhammed kardeşimle. Konuşalım yüz yüze canlı canlı konuşalım değil mi Muhammed? Teşekkür ediyoruz. Muhammed'i bekliyorum ama. Neredeyiz? Rojbaş Heval Mazum demiş. Çetin Aykut iyi yayınlar diliyorum demiş. Kral kardeşime iyi yayınlar demiş. Eyvallah Çetin Aykut'a güzel bir şarkı gönderelim ya. O kadar beni övmüş. Kralmalar demiş. Güzel bir şarkı göndereceğim. Birazdan çok güzel bir şarkı göndereceğim. Şimdi bir Sidar ve Lavi'nin şarkısını çalalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.

Devam. Evet, dedim ya Çetin Aykut'a güzel bir şarkı göndereceğim diye. O şarkı geldi. Adar yöresel olarak halka hizmet veriyorlar bu arada. Onlara da selamlar olsun. Adar yöresel çalışanlarına da. Günaydın Mazlum Bey. Hamit Karadeniz'den, yani Hozan Hamit'ten Tüyara Ki şarkısını kızlarıma güzel kuzenim Hivda'ya ve de teyzem tüm dinleyenlere gelsin diyor. Peki Zinet Hanım, güzel bir şarkıyı seçmişsiniz. Teşekkür ediyoruz ve o şarkıyı da göndereceğiz. Evet, şöyle yapalım. Ne yapalım? Güzel bir araya gidelim. Güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkıyı da Adar yöresel çalışanlarına gönderelim. Onlara armağan edelim. Ondan sonra kaldığımız yerden de geldiğimizde devam edeceğiz. Evet, başta Çetin Aykut olmak üzere Adar yöresel müşterilerine, orada geçenlere, tanıdık eş dost herkese gönderelim. Sonra devam ediyoruz.

Efendim iki şarkı ara verdik, geldik ve devam ediyoruz. İki mesaj okuyalım o zaman. İki şarkı arası madem verdik, iki tane de şarkı mesaj okuyalım. Bence ne derseniz daha anlamlı olur. Peki hemen bakalım. İlk kimle başlıyoruz? Şehriban Hanım ne demiş hemen bakalım. Diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Nasılsınız diye sormuş. Bugün evet, doğru ya, doğru. Elfin için diyor manifest çalarsanız diyor çok sevinirim diyor. Heyecanla bekliyor demiş. Tamam, dün söz vermiştim valla, doğru, tamam, çalacağım, hazır olsun, geliyor. Günaydın, kolay gelsin Mazlum Bey demiş. Nasılsınız, iyi yayınlar dilerim sizden. Şivan Perver'den Leyla parçasını istiyorum. Çok teşekkür ederim demiş. Kim demiş? Hatice Hanım. Maalesef ki Hatice Hanım, şarkınızı bulamadığımı üzerinize değiştirin. Başka güzel bir şarkı çalalım size. Evet, Melek Hanım Memar Arat'tan bir şarkı istemişti. Bizler de bunu uygun gördük. Umarım beğenir.

Efendim gördüğüm kadarıyla, hissettiğim kadarıyla bizi Instagram'da takip etmeyen aramızda dinleyiciler var. Lütfen Instagram'dan bizi takip edin. Instagram Radyo Doğu Beyazıt. Radyo Doğu Beyazıt yazarsanız Instagram'a hemen çıkacaktır. Bekliyoruz. Senden geçemiyorum ben hala diyecek ama öncesinde bir mesajlara bakalım. Hatice Hanım diyor ki mazum o zaman diyor güzel Kürtçe hareketli bir şarkı olsun. Tamam, onu bana bırakın, en güzel şarkıyı sizin için bulacağım. Mazlum Bey günaydın, ben sizden yeğenim Melek için diyor Mem Ararat'tan bir parça istiyorum demiş. Metin Bey az önce Mem Ararat çaldık, yeğeninize ve tüm ailenize armağanımız olsun diyelim. Peki, saatlerimiz 11.03 ve kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlerden gelen mesajları paylaşacağız, paylaşmaya devam ediyoruz. Hızlanalım, bir şarkı dinleyelim, sonra gelelim.

Evet, Elfin hazır olsun. Acaba hangi manifest şarkısı geliyor? Birazdan çalacağız. Şimdi bakalım. Ceyhun Bey diyor ki selamun aleyküm, iyi yayınlar, aleyküm selam. Kava'dan Avine şarkısını istiyorum demiş. Tamamdır. Ondan sonra Cahide Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın. Hayırlı sabahlar. Sıradaki tüm güzel parçalar eşim, kızlarıma ve de bana gelsin demiş. Teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş. Cahide Hanım valla şanslısınız. Bak güzel şarkıya denk geldi. O zaman Cahide Hanım ve ailesine bu şarkıyı bir gönderelim. Zaten Zinet Hanım istemişti değil mi? Zinet Hanım istemişti. Ona da armağan edelim. Peki o zaman ne yapıyoruz? Güzel bir şarkı dinleyelim. Ardından ise kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sırayla şarkıları çalmaya gayret gösteriyoruz. Sizlerden de gelen mesajları paylaşacağız.

Necla Hanım'ımız oğlum diyor, hoş geldin diyor, oğlum diyor sesin güzel geliyor demiş. Güzel bir hafta içi ve hafta sonu diliyormuş bizlere. Oğlum diyor, tüm sevdiklerime, aileme, sevenlerime Cem Adrian'dan güzel bir şarkı istiyorum demiş. Gönderelim tabii ki de. Kendine iyi bak, Allah'a emanetsin demiş. Ve radyomuzun ablası, o da diyor ki oğlum hoş geldin, güzel bir gün diliyorum, güzel bir hafta sonu diliyorum sana. İranlı kız kardeşim diyor herhalde gidiyor dedi, orayı tam anlamadım. Onun için diyor güzel bir türkü çalarsan diyor çok sevinirim diyor. Tabii ki de güzel bir şarkı göndereceğiz. Bu arada İranlı bir sanatçı var ya, çok da severim adamı. Murtaza Paşa'yı geçen yine YouTube'da denk geldi. Çok genç yaşta hayatını kaybeden bir sanatçı ama gerçekten... Çok güzel şarkıları var, öyle söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Keşke onu çalabilsek ama çalamıyoruz. Ama güzel bir türkü çalacağım. Kızlarım Esila ve Eflin. Bu arada Eflin ismi çok dikkatimi çekiyor bu aralar. Niye acaba? Yeğenim olduğu için de olabilir. Hemaci'den Leyla şarkısını istiyorum demiş. Kim demiş? Vallahi ismini göremedim dinleyicimizin. İsmini göremedim ama... Ha, Merve Hanım'mış gördüğüm kadarıyla. Merve Hanım gönderelim tabii ki. Kızınızın ismi güzelmiş ama Eflin yeğenim olduğu için belki de bilmiyorum. Eflin'e de gönderelim. Bir tane daha ama o Eflin değil, o Elfin'di değil mi? Evet, karıştırmayalım. Eflin ve Elfin. Acaba ikisinin anlamı geliyor. Biri cennet kapısı mı, öyle bir şeydi ama diğerini hatırlayamıyorum. Bize biri yardımcı olsun o konuda. Peki, hemen acil Leyla listeye alındı. Geliyor birazdan. Size de haber vermiş olalım. O zaman teşekkür ediyoruz. Çetin Aykut bizi hikayesinde paylaşmış. Nasıl denk getirdiyse helal olsun valla. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve o zaman şarkımızı dinleyelim, sonra buradayız.

Evet, devam edelim. Merve Hanım, maalesef şarkınızı bulamadık. Merve Hanım da bir şarkı istemiş bizlerden. Hemen bakalım ne demiş. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. İnşallah bu şarkı var ve bana ve size, radyo dinleyen herkese gelsin demiş. Ama maalesef şarkınızı bulamadık. Dilerseniz başka bir şarkı isteğini seve seve çalalım. Günaydın Mazlum Bey diyen kimmiş bakayım? Güneş Hanım'ı görüyorum. Güneş Hanım, size de günaydın. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz. Peki şöyle bakalım başka kimler neler demiş. Evet, bakalım. Peki bir araya gidelim. Aradan sonra geldiğimizde devam edeceğiz. Türkü istemişti radyomuzun ablası ama kendilerine bu şarkıyı bir gönderelim bence. Hareketli abla kardeş olarak dinlesinler. Kardeş herhalde gidiyormuş. Biraz neşelensinler bence. Öyle daha güzel olur. Sonra devam edelim.

Devam edelim hızlı bir şekilde. Bakalım. Kimlerden gelen mesajları okuyacağız. Efendim dinleyicimiz diyor ki bize ismini vermek isteyen bir dinleyicimiz. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar olsun demiş. Mazlum Bey diyor, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş. İyiyiz valla, umarım siz de iyisinizdir. Ben sizden bir şarkı istiyorum. Şarkı seçimini size bırakıyorum. Size ve kızlarıma gelsin diyor. Tabii ki de göndeririz. Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Gelsin şarkı o zaman size. Sıradaki güzel şarkılarımızdan birini göndereceğiz sizlere. Peki. Başka bakalım. Mesajlarınızı okumaya devam ediyoruz. Bir mesaj daha okuyalım. Bu da Güner Hanım'dan gelsin. Günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın. Selamlar olsun arkadaşlara diyor. Biz de arkadaşlarınıza selamlarınızı ilettik. Peki, kaba dinliyoruz, hemen sonrasında buradayız, kaldığımız yerden devam.

Efendim 2018 yılında kaybolan ve 2025'te bir parkta bulunan %80 engelli olduğu belirlenen Muhammed Cengiz adına Allahsızlar, Allah'tan korkmazlar şey yapmış, şirket açmışlar, SGK kaydı yapmışlar. Dünya kadar ceza çıkmış, ailesi özellikle babası yetkililerden kendilerine yardım istiyormuş. Biz de buradan duyuralım. Evet, teşekkür ederiz Mazum abi, iyi ki varsın diyen Lavin ve Sidar'ı görüyorum. Teşekkürler çocuklar size de. Muhammed de demiş ki şarkısını çaldığım için, ya bu Mazum abi adam ya demiş. Alev Hanım bildiriyor. Teşekkür ederiz Muhammed'e. Ondan sonra hızlı bir şekilde devam edelim. Berivan Hanım aramızda. Berivan Hanım da merhaba abi diyor. İyi günler, ben Berivan diyor. Devrim Çelik'ten bir şarkı istiyorum. Eşim Mehmet'e ondan sonra armağan etmek istiyorum. Bir de kızım Elif Lamra. Evet, Elif Lamra. İlk defa Lamra ismini duydum. Ne anlama geliyor merak ettim. Oğlum Musab Yusuf'a da gelsin. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Şarkınız listeye alındı. Birazdan geliyor. Günaydın Mazlum Bey diyen bir dincimiz. Sıradaki şarkı canımın canı çocuklarıma gelsin diyor. Gelsin o zaman, en güzel şarkılar çocuklarınıza. Sanırım Nur Hanım gördüğüm kadarıyla doğru okuduysam güzel şarkıları gönderelim çocuklarınıza o zaman.

Devam edelim ve bugün bir güzel bir şey yapacağız. Benim için güzel. Uzun süre sonra ilk defa programı zamanında bitireceğim. Öyle görünüyor. Güneş Hanım HB teşekkürler demiş. Hoş bulduk teşekkürler demiş. Yani kısacası. Evet, siz bu şarkıyı dinleyin. Hemen sonrasında gelelim. Devrim Çelik dinleyeceğiz. Devrim Çelik'i isteyen varsa, ben de Devrim Çelik şarkısını istiyorum diyen varsa ben de istiyorum yazın, hemen geleceğim. Sizi de ortak edelim. Son şarkımızı çalalım. Bugünü de böyle kapatmış olalım.

Efendim bir haftayı aslında bitirmek üzereyiz. Yarın Cuma günü şimdiden herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz. Yavaş yavaş Eylül'e doğru gidiyoruz. Eylül ayına merhaba diyeceğiz önümüzdeki hafta itibariyle. Sizlere de bu günlerde güzellikler gelmesini dileyelim. Bu haftalık programımızı bitirdik. Haftanın dördüncü iş gününde Perşembe günündeyiz ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yokuz. Pazartesi günü aynı saatte tekrar burada olacağız.

0: teşekkür ederim. Ben de ortak istiyorum diyen Nur Hanım, size de gönderelim son şarkımızı. Devrim Çelik'ten bir şarkı çalacağız. Bu şarkıyı bir dinleyicimiz istemişti. Şimdi hatırlayamadım kim istediğini ama gönderelim. Bize eşlik eden herkese de çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ben Mazlum Günhan. Radyoaktif Show an itibariyle sona erdi ve Devrim Çelik ile sizi baş başa bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Pazartesi günü 10'da görüşmek üzere. Tam saat 10'da buradayım.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu'da.
2: En iyi şarkılar Radyo Doğu'da.

0: Ertesi gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi durumlarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

0: Çok affedersiniz Seyfo dayı. Bir şeyiniz yok ya.
1: Va. Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
2: Yaya geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
1: Bunu unutma.
3: Yavaş git. Yürü kızım. Daha yavaş.
0: Seyfo dayı, neden yanındasın?
1: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
2: Öncelik hayatın.
4: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Cam kırıklarım var benim bu çocuk hallerimde. Yel değse yüreğime, meltem değse tenime. Cam kırıklarım var benim bu çocuk hallerimde.

0: Radyo Doğubayazıt.
1: Sen şeye gel.

Bugün çok üzgünüm seni kaybettim gibi sırtımda bir bıçak ve elin.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Radio Dobayazıt.
1: Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında, üzülme diyorlar bir de hiç.

0: Radyo Dağbayazıt.
1: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet problemlerinden arıyorum.
3: Hesabım şifresi 14 15 11.
5: 14 puan kazandım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
6: Şifre 14 15 11.
1: Teşekkür ederim Eda Hanım.
7: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Radio Dubayazıt.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken
2: Erken teşhis hayat kurtarır.
4: Olmazsa da olur. Olmazsa da olur.
5: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
6: Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: Radio Dubalazıt.
1: Bilmedin gülüm, bilemedin. Kıymetimi bilemedin. Kim dost, kim düşman göremedin. Sen bana hiç güvenmedin. Seni kendime yer bildim. Bir gün olsun seni incitmedim. Ama bunu unutma ki bu deli senin hala. Kızdım ama vazgeçmedim. Kızdım ama vazgeçmedim. Vazgeçmedim.

0: Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin.
1: Herkes unuttu gitti.
0: Ben de unuttum her şeyi.
1: Bari
0: sen unutma beni.

Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.

Artık sensiz tadım tuzum kalamadı. Hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Hayatın hiçbir yerine tutunamıyorum. Dünyaları verse de mutlu olamıyorum. Biliyor musun? Artık evimin yolunu bile şaşırdım. Nerede akşam, orada sabah ediyorum. Kıyafetlerimi bile değiştirmiyorum. Duş bile almıyorum. Yani kısacası hayata daraldım istiyorum. Elimden hiç düşmüyor sigara. Kendime hiç bakmıyorum. İnan bana, çok dağıttım kendimi. Sen olmasan, sen olmasan bir daha da toplayamam.

Eskiden ikinci el araç alım satımında birçok dolandırıcılık yaşanırdı. Noterin o meşhur sorusuyla dönülmez noktaya gelinirdi. Para alışverişini tamamladınız mı? Para gönderildi ama hesabı mı geçmedi? Parayı elden aldınız ama saymaya vakit mi olmadı? Neyse ki bir çözümü var. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nce oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen güvenli ödeme sistemiyle birlikte dolandırıcılık vakaları artık tarih oluyor. Önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatır. Alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatırır. Satış onaylanır, güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçer. Artık araç alım satım işlemleriniz güvence altında.

düşer dersin. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Muzun yorgun, yolun açık olsun dersin.

sırdaşım, sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım.

feryat var sazın. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazın. Perdelerde her bir nota

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.